warin am lehavbirin mina havalu dosta ejber koji am her duji rivatiyem ve cihane ejber koji am her duji rivayen ve cihane debare helvesta edemem.

Ej berkoji, em herduji, rivatiyem ve cihane. Ej berkoji, em herduji, rivayen ve cihane. Debare helbesta edemem.